no friso nyami nyami onu na oyo ye onu na wo boye de yonu kwa eni ewo no eti mama yan fa na se anyu mate e fa mbra no wona ponke se ne yakutu o